Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

Her hafta sonu farklı temalara sahnesinde yer açan Borusan Klasik, bu hafta sonu dinleyicisini oda müziğinin büyülü dünyasına davet ediyor. Oda müziği tutkusuyla bir araya gelen usta yorumcular, uyumlu birliktelikleriyle tarihe geçmiş seçkin oda müziği toplulukları, barok dönemden günümüze uzanan tılsımlı armoniler. Oda müziğinin sıcaklığını ve samimiyetini destekleyen cazibesi yüksek başyapıtlar, birbirinden güzel renkler ve melodiler, bazen hüzün, bazen neşe kokan ezgiler. Borusan Klasik'te bu hafta sonu sizlere muhteşem bir oda müziği şöleni vaat ediyoruz.

Her hafta sonu farklı temalara sahnesinde yer açan Borusan Klasik, bu hafta sonu dinleyicisini oda müziğinin büyülü dünyasına davet ediyor. Oda müziği tutkusuyla bir araya gelen usta yorumcular, uyumlu birliktelikleriyle tarihe geçmiş seçkin oda müziği toplulukları, barok dönemden günümüze uzanan tılsımlı armoniler. Oda müziğinin sıcaklığını ve samimiyetini destekleyen cazibesi yüksek başyapıtlar, birbirinden güzel renkler ve melodiler, bazen hüzün, bazen neşe kokan ezgiler. Borusan Klasik'te bu hafta sonu sizlere muhteşem bir oda müziği şöleni vaat ediyoruz.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine yanımda çok değerli bir sanatçımız var, çok genç bir sanatçımız, piyanist Dilan Dereli. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ben sizi tek tek üçlünüzü tanıtacağız biraz sonra. Tanıyorum aslında ama üçlünüzle başlayacağız ve bitireceğiz. Çünkü üçlünüzün kayıtlarıyla geldiniz. Terra Trio. Bensu Ünsal Avcı olmuş değil mi?
1: Evet, yakında, yakın zamanda evlendi kendisi.
0: Evlenmiş, evet. Keman Bensu Ünsal Avcı, violonsel Ezgi Yağmur Bilgin ve piyanist Dilan Dereli.
1: Evet.
0: Şimdi ben kayıtlarınızı çalacağız hepsini. Çok güzel kayıtlar hepsi. Terra Trio'dan başlayalım istiyorum sohbetimize. Nasıl bir araya geldiniz? Üçünüz de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu sanıyorum aynı dönemler.
1: Evet, şöyle, Bensu benden bir yaş büyük, bir sınıf üstümde. Yağmur da benim bir sınıf altımda. Arka arkaya biz birlikte okuduk, girdik ve mezun olduk. Yaklaşık birbirimizi aslında 11-12 yıldır tanıyorduk hani mezun olduktan sonra. Ama yollarımız bu trio kurulana kadar çok kesişmemişti. 2024 yılında bir konser sırasında biz bir araya geldik. Çünkü arkadaşımız Yağmur Eskişehir Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na doktora yapıyordu tam o esnada ve onun hocası Ozan Tunca bir oda müziği grubu kurmasını rica etti. Onun bir dersi için aslında. Biz de bu şekilde bir araya geldik ve Bensu da bir yandan kendisi şu anda Sofya'da doktora programı yaptığı için keman hocasıyla onun da bir oda müziği grubuna ihtiyacı vardı. Birlikte bir araya gelerek bir oda müziği grubu oluşturduk. Daha aslında çok yeniyiz.
0: Evet.
1: Kasım'da 2 sene bitecek.
0: 2024
1: evet,
0: değil mi?
1: 2024 Kasım.
0: Evet.
1: İlk konserimiz.
0: Adını da sorayım bu arada. Terra sanıyorum konserle ilgili o da.
1: Şöyle, Latince'de toprak anlamına geliyor. Ve Yağmur'un hocası Ozan Hoca'nın bize verdiği ilk eser ve bizim bir araya gelmemizi sağlayan ilk eser de çok kıymetli bestecimiz Özkan Manav'ın Toprağın Fısıldadığı eseri. Eser değişik, deneysel bir eser ve biz birbirimizi tanıyorduk ama okulda herkesin hani uzaktan birbirini tanıdığı kadar tanıyorduk. Bu eserde bir araya gelince birlikte hareket etmeyi, nefes almayı, klasik bir eser gibi olmadığı için samimiyet kurduk. Ve toprakta toprağın fısıldadığı bize çok şey kattığı için hem kişisel olarak müzikal anlamda hem gerçekten mental olarak dedik ki biz buna sadık kalmalıyız. O yüzden Terra kurduk.
0: Evet.
1: İsmi Terra koyduk.
0: İlk konserinizi de Mozart House'da vermişsiniz.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi kapanan diyeceğim ama tekrar açıldı. Yeniden
1: şimdi evet,
0: açıldı.
1: Uğur Mumcu Vakfı ile beraber.
0: Evet,
1: onların
0: evet.
1: Sponsorluğu altında.
0: Evet, devam ediyorlar.
1: Evet.
0: Sanıyorum Adana'da, Bursa, Çanakkale.
1: Evet, aslında çok gezdik
0: evet.
1: Yani ve çok da hareketli geçirdik. Mozart House konserimizden hemen sonra Adana'da Muse Art Collective'de, yani orada küçük bir salonda anlatımlı bir konser gerçekleştirdik. Hemen sonra Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından davet edildik, orada çaldık. Bu sene Kasım 2025, daha doğrusu geçtiğimiz Kasım, Çanakkale'de çaldık. Konserlerimize devam ediyoruz. Şeyde de çaldık geçen sene. Bu geçtiğimiz Mart değil, önceki yıl Çağdaş Sanatlar
0: evet,
1: Merkezi'nde.
0: Oradan kayıtlar da var çünkü.
1: Evet, o güzel şey bir konserdi bizim için aslında, daha büyük çaplı. Mozart House daha ilk konserdi,
0: evet,
1: ama
0: butik bir salon çünkü orası öyleydi.
1: Evet, evet öyleydi,
0: evet.
1: Ama tabii Çağdaş Sanatlar Merkezi daha büyük bir salon.
0: Evet.
1: Evet.
0: Şimdi ilk müzik aramızı verelim istiyorum. Bu sanıyorum ilk konserinizden. Mozart House'daki konserden.
1: John Satas.
0: Evet.
1: Evet, doğru.
0: Evet.
1: Bizim ilk konserimiz, ilk icramız.
0: Evet.
1: Çok çalışmıştık, çok heyecanlıydık.
0: Evet, biraz evet. Besteciyi anlatır mısınız?
1: Tabii ki, tabii
0: Yunan
1: ki.
0: Kökenli mi?
1: Evet.
0: Yeni Zelanda bağlantısı da var.
1: Var. Yunan kökenli ama Yeni Zelanda'ya göç ediyor. Aslında göçmen bir besteci. Ve sonra kendisi daha çok duyduğunu yazma üzerine bir misyonu var kendisinin. Ve bu eseri piyano, keman ve violonsel için bir üçlü yazıyor. Üç bölümden oluşuyor. Biz konserde de iki ve üçüncü bölümleri seslendirmiştik. Bugünkü kaydımızda ikinci bölüm. Oldukça lirik bir bölüm. İsmi de The Biggest Nothing of Them All, İngilizce geçiyor. Lirik ve bence zor bir eser. Çünkü ölçü birimlerinin sürekli ritmin değiştiği bir eser. İcracı olarak üçümüz için de geliştirici bir eserdi diyebilirim.
0: Evet, ilk müzik aramızı veriyoruz. John Satas'ın, ben dinlediğim için söylüyorum, gerçekten güzel bir eser. İkinci bölümünü dinliyoruz eseri.
1: Evet.

0: Terra Trio'dan John Satas'ın Piyanolu Triosu'nun ikinci bölümünü dinledik. Sevgili Dilan Dereli ile sohbetimize devam ediyoruz. Sizin müzik yaşamınıza gelebiliriz artık. Sizin 2004'te başlıyor değil mi?
1: Evet.
0: Macera 2004'te
1: başlıyor. Evet.
0: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nın yetenek sınavlarına girip kazanıyorsunuz. Ve Yeşim Alkaya, ki çok yakından tanırım kendisini, Yeşim Alkaya
1: Ne kadar güzel, evet.
0: yenerek başlıyorsunuz.
1: Ve onunla da mezun oluyorum.
0: Evet.
1: Yüksek lisansımı da yine Yeşim Hoca ile birlikte.
0: Evet, evet, evet. Gerçekten öyle, ama bu arada çok şeyler var. Sizden dinleyelim şimdi. 2008 yılını görüyorum burada. Yaz kurslarına devam etmişsiniz sanıyorum.
1: Tabii, evet.
0: Salzburg'da var.
1: Evet.
0: Sonra bir de Nancy'de var, değil mi?
1: Evet,
0: Fransa'da.
1: Lise yıllarındayken tabii bir genç piyanist için durmak yok. Hele yaz tatillerini çok iyi değerlendirmek
0: Ne
1: gerekiyor.
0: güzel.
1: Bir yıl Salzburg'da Mozarteum Akademisi'nde çalıştım. 2 haftalık bir masterclass.
0: Çok şanslısınız aslında. Çok önemli bu iki yerde.
1: Evet, doğru gerçekten ve çok da katkısı çok oldu o zamanlar. Ve hemen sonraki senede Fransa'nın Nancy şehrinde yine 2 haftalık bir yaz kursuna katılmıştım. O da Belçikalı Profesör Jean-Claude Van Deneyn'den ile çalışmıştım. Çok faydalı, yani çok yararlıydı. İyi ki katılmışım dediğim en önemli şeylerden
0: Evet.
1: biri.
0: Bu sürede, eğitim süresinde orkestralar da görüyorum burada. Doğuş Çocuk Senfoni'de çalışmışsınız değil mi?
1: Evet.
0: Neler hatırlıyorsunuz o yıllardan?
1: Yani çok güzel bir Eskişehir-Ankara turnesi gerçekleştirmiştik. O zaman benim için bir orkestrada yer almak, orkestra ile çalmak biz piyanistlerin okurken aslında pek sahip olabildiği bir şans değil. Çünkü biz hep bireysel enstrüman olduğu için birlikte oda müziği en fazla bir keman ve bir violonsel ya da başka enstrümanlarla çalabiliyoruz. Orkestra içinde yer almak çok başta stresli bir işti. Vuruşları kaçıracağım mı, her şey yolunda gidecek mi diye. Sonra zaman içinde tabii Rengim Hoca'nın da, yani batonu altında çalışmak çok da büyük bir ayrıcalıktı. O yüzden çok keyifli geçmişti.
0: Şimdi lisans hangi yıl bitmişti?
1: Lisans 2015 yılında
0: 15, evet.
1: bitirdikten sonra hemen yine sevgili Yaşım Hocamla birlikte yüksek lisansa devam ettim.
0: Evet. Şan eşliği de görüyorum burada.
1: Evet.
0: O eğitim de devam ediyor mu?
1: Şöyle, mezun olur olmaz Hacettepe Konservatuvarı'ndan Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda şan eşlikçisi olarak ders vermeye başladım. Ve bir yeni taze mezun biri olarak beni direkt sahne dersine, sahne piyanisti olarak koymuşlardı. Çok sevdim şan eşliğini. Çünkü okulda okurken evet arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz ve bunun dersini de görüyoruz. Ama birlikte bir şan eşlikçisi olarak çalışmak ayrı bir seviye oluyor. Ve şan eşliği maceram aslında 2015 yılında başladı. O günden beri de hala devam ediyorum. Şancılarla çalışmayı da çok seviyorum.
0: Konserler veriyorsunuz şancılarla.
1: Evet,
0: Gördüm
1: evet.
0: onu. Türkiye'de pek çok yerde
1: Evet.
0: dolaşmışsınız. En son sanıyorum Burcu Hancı'yla.
1: Evet, soprano
0: Soprano.
1: Burcu Hancı ile 2020 yılında yolumuz kesişti. Ve kendisiyle ilk konserimizi Bodrum'da gerçekleştirmiştik. Özel bir konserdi. Arkasından da birlikte gerçekten çok uzun süre çalıştık beraber. Çok da, o da çok iyi bir sopranodur.
0: Evet,
1: Ve
0: evet.
1: sonra bas bariton Burak Bilgili ile beraber de çok konser gerçekleştirdik.
0: 2021 Kasım'ında bir etkinlik daha var görüyorum burada Burcu Hancı ile birlikte.
1: Evet.
0: Muammer Sun anma konseri için Muammer Sun'un şarkıları herhalde seslendirildi.
1: Evet.
0: Bu projeden devam edelim mi?
1: Tabii çok kıymetli hocamız, sevgili Muammer Sun'un eşi, sevgili Sinemiz Hanım'ın Muammer Hoca hakkında yazdığı bir kitabın projesi olarak aslında biz bu eserleri çalışmaya başladık. Kitabın en arkasında yer alıyor. Şan ve piyano için yazdığı 3 eserin seslendirilmesi. Soprano Burcu Hancı ile birlikte piyanoda ben. Biz bu eserlerin hem konseri gerçekleştirdik, kendi okulumuzda verdik, 2 mezun olarak aynı okuldan gururla. Hem de Mart ayında Arter İstanbul'da bu 3 eserin de kaydını gerçekleştirdik. Bir eserin kaydında da çok kıymetli bas bariton Burak Bilgili bizlere kırmayaraktan eserde yer
0: Ne
1: aldı.
0: güzel. Şimdi müzik aramıza geliyoruz. Terra Trio'ya dönelim şimdi. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde de verdiğiniz konserlerden değil mi?
1: Evet.
0: Sanıyorum
1: Evet.
0: konserden daha doğrusu. İki eser var. Sıradaki Fazıl Say'ın bizim daha önce de çaldığımız bir eser ki siz daha önce seslendirmişsiniz galiba.
1: Evet, kayıt Mart eski. 2025.
0: 2025'te.
1: Kayıt oradan.
0: Evet, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde. Space Jump'ı bunu birkaç kere çaldık. Daha önce Utku Asan'la yaptığım programda onun Belçika'daki bir grubuyla yaptığı bir bölümü çalmıştık yorumda. Sonra yine çok yakında çaldık, bir tümünü çaldık. Şimdi sizinki de tümünü çalacağız. Çalmadan önce eser hakkında siz neler söylersiniz? Bir atlayışı anlatıyor.
1: Evet, 2012 yılında Felix Baumgartner'ın uzaydan dünyaya atlayışı üzerine ilhamını buradan alan çok kıymetli bestecimiz Fazıl Say'ın eseri. Yani popüler olması bence çok güzel, çünkü çok güzel bir eser.
0: Evet.
1: Birlikte çalma açısından da bir program müziği olduğu için ve eserin tabii burada gösterme gibi bir imkanımız yok ama notasyonda her an, her saniye, her sayfada şu anda atlayış gerçekleştiren bilim insanının ne yaptığını anlatan yazılar var. Yani icracıya Fazıl Say bir sürü not bırakmış. Çalması da çok keyifli.
0: Öyle. Evet, evet. Kayıt da çok güzel. Biz şimdi Fazıl Say'ın Space Jump'ını Terra Trio'dan dinliyoruz.

0: Fazıl Say'ın Space Jump adlı süitini Terra Trio'dan dinledik. Bu hafta piyanist Dilan Dereli ile birlikteyiz. Terra Trio'nun piyanisti Dilan Dereli ile birlikteyiz. Sohbetimize devam ediyoruz. Aynı konserden bir eser daha var ama ondan önce ben Adana'da sizin bir etkinliğiniz var, onu gördüm. Biraz ondan da söz etmenizi isteyeceğim. Bu bir mimar arkadaşınızla sanıyorum birlikte yaptığınız bir çok güzel bir konser projesi, konserler projesi.
1: Evet, evet. Şöyle ki ben Ankara'da doğdum ve büyüdüm. Ankaralıyım ama benim annem Adanalı.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Adana bağlantısı annenizden.
1: Anneden geliyor,
0: ne güzel.
1: Evet. Ve asıl mimar arkadaşım da üniversite okumak için Ankara'ya geliyor ve o da şu an Ankara'da yaşıyor ama o da Adanalı. Ve asıl bağlantı arkadaşımdan geliyor. Öyle söyleyeyim. Biz Adana'ya bir konser vermek için gittiğim zaman Adana'nın kültür sanat hayatının ne kadar aslında zengin ve orada sanatseverlerin ne kadar ilgili olduğunu görmüştüm. Ve arkadaşıma dönüp hani burada güzel bir şeyler yapabiliriz. Burada daha çok kendi sanatçılarımızı hani arkadaşlarımı, meslektaşlarımı ağırlamaktan ve kebap yedirmekten çok büyük bir mutluluk duyabiliriz demiştim. Ve bu motivasyonla ve arkadaşımla beraber yola çıktık. İşte ikimiz de kurucu ortağıyız. Muse Art Collective markasını kurduk ve 3 sezondur da biz her ay ya da 2 ayda bir özel butik, çok kalabalık olmayan en fazla 100 kişilik klasik müzik etkinlikleri organize ediyoruz.
0: Sanatçı herhalde çok kolay oluyor değil mi sizin bulmanız?
1: Evet, evet, sanatçı bulmamız yani sağ olsun en son kırmayarak bize tamamen Gülsün Hanım geldi. Gülsün Onay Resteli'yi gerçekleştirdik.
0: Evet, evet.
1: Adana'da biliyorsunuz senfoni var, Çukurova Senfoni Orkestrası ve çok kıymetli. Orkestra her hafta bütün sezon boyunca konserlerine devam ediyor. Onun haricinde böyle daha özel, butik, dinleyiciyle sanatçının interaktif iletişime geçtiği bir ortam oluşturan konserler yoktu. Bizim de amacımız böyle konser, böyle bir atmosfer yaratmaktı. Ve buna çok önem veriyoruz. Gelen sanatçının eserlerini çalmadan önce çok kısa da bir olsa bir merhaba diyerek dinleyiciye çaldığı eserleri bahsetmesini rica ediyoruz. Ve konserlerimiz de böyle gerçekleşiyor. Şu zamana kadar bir 10-13 tane konser gerçekleştirdik. Evet.
0: Devamını diliyorum. Gerçekten önemli. Yani salonu nasıl ayarlıyorsunuz? Salon işi kolay değil sanıyorum.
1: Evet, kolay değil. Mimar arkadaşımın bir acentesi var. Turizm acentesi. Aslında salonu da 40-50 kişilik. Biz ilk başladığımızda orayı kullanıyorduk. Sonra Adana'daki Gündoğdu Koleji, çok onlar da sanatsever ve misyonları geniş oldukları için bize aslında mekan sponsoru oldular.
0: Ne güzel.
1: Evet ve en önemli şey tabii kuyruklu piyano bulmak biliyorsunuz. Adana'da da kolejin de çok güzel bir kuyruklu Yamaha'sı var. Öyle olunca o günden beri kolejle birlikte çalışıyoruz. Çok güzel bir sanat merkezleri var. 100 kişilik, daha da kalabalık alabiliyor. Ama ortamla benim en büyük hani prensiplerimizden biri özelde tutmak, butik ve özel tutmak. Gelen dinleyicinin de kendisini özel hissetmesini sağlamak. O yüzden böyle salonla işbirliği yapıyoruz. Kolejle aslında.
0: Evet. Şimdi biraz önce hemen bu bölümün başında söz etmiştim. Burak Soykan'ın bir eseri.
1: Evet.
0: Yine Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde. Bu bir düzenleme sanıyorum.
1: Evet. Biraz bahsetmek isterim.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Burak Soykan günümüzün genç kuşak bestecilerinden. Kendisi de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda bestecilik bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Kendisi bu eseri Terra Trio için düzenledi.
0: Bize, o da çok önemli. Harika.
1: Evet, bizim için düzenlenen ilk eseri, ilk düzenlemesi oldu. Biz de ilk günden beri çok keyifle çalıyoruz. Biz konserlerimizde trio olarak genç kuşak bestecilere de yer vermeyi çok önem veriyoruz. Çünkü onların eserlerini seslendirmek aslında bir nevi bizim görevimiz gibi. Onlar yazacak ki biz çalacağız, biz çalacağız ki onlar yazacak.
0: Evet, evet, evet. Evet. Burak Soykan var, Ege Gür var.
1: Evet.
0: Burçe Karaca.
1: Evet.
0: Karaca. Onların eserlerini de seslendirmişsiniz. Şimdi Burak Soykan'ın ne diyebiliriz bu eserin adına?
1: İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider.
0: Türküsü. Bildiğimiz Türkiye.
1: Evet, bildiğimiz, evet. Evet, aslında çok aşina gelecek tema. Onun üzerine piyanolu üçlü için bir düzenleme.
0: Evet, Terra Trio'dan dinliyoruz.

0: Terra Trio'dan Murat Soykan'ın düzenlemesini dinledik. Dilan Dereli ile sohbetimize devam ediyoruz. Aslında artık programımızın sonuna geliyoruz. Terra Trio'nun yeni projelerinden söz edelim şimdi de.
1: Tabii ki memnuniyetle. Aslında ikinci senemizde biz kalabalık yoğun bir şekilde geçirdik. İstanbul'da 2 ay üst üste konser yapmak üzere davet aldık. Ve bu senede programımıza Astor Piazzolla'yı ekledik. Çünkü trio olarak dediğim gibi programlarımızda, konser programlarımızda dinleyiciyi yakalayan, onlara aslında elindeki telefonu bir saat boyunca bırakmalarını sağlayan bir program sunmaya dikkat ediyoruz. Hem tangolar hem Piazzolla'dan eserler seslendirdik hem de aslında türkülerden de hep skeçler sunduk. Gelecek sezonda da konserlerimize devam edeceğiz. Daha fazla hem sosyal medya için de içerik üretmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz sosyal medyanın da hayatımızdaki yeri artık çok önemli.
0: Evet. Şimdi ben son olarak Astor Piazzolla'dan söz ettik madem.
1: Evet.
0: Kayıtlarınız var değil mi?
1: Evet.
0: Seslendirdiğiniz. Astor Piazzolla'nın çok bir 4 mevsimi var.
1: Evet.
0: Çok Vivaldi'nin 4 mevsimini gibi. Oradan yaz ve kışı seçtik.
1: Evet.
0: Ama ben sizleri yani Terra Trio'nun bütün elemanlarını tek tek de bir programda ağırlamayı çok isterim.
1: Biz de çok isteriz.
0: Sevgili Ben Suy ve Ezgi Yağmur ve siz tabii Dilan Dereli ayrı ayrı. Sanıyorum yeni konser sezonuna yakın Eylül'den sonra tekrar tek tek almak istiyorum sizleri.
1: Ay, çok teşekkür ederiz. Çok mutlu oldum. Arkadaşlarım da çok mutlu olacaklardır bunu duyunca.
0: Onlara da buradan selamlarımızı iletelim.
1: Evet, çok selamlar ve sevgiler.
0: Evet, Astor Piazzolla'nın söz ettiğimiz Verano Porteño ve Invierno Porteño sanıyorum değil mi? Yaz ve kışla. Programımızın son eserleri olacak ki çok güzel eserler bunlar. Özellikle kış. Kış genelde Vivaldi'nin kışını da çok severim ben.
1: Evet.
0: Piazzolla'nın kışı da çok özel.
1: Bambaşka. Biz eseri seslendirmeye başladıktan sonra tabii hikayelerini de araştırdığımız için Vivaldi'nin mevsimlerinden farklı olarak aslında Piazzolla bu mevsimleri Buenos Aires'in mevsimleri olarak yazdığını öğrendik. Aslında pastoral bir bakış açısı yok. Daha çok Arjantin'deki o şehir hayatı ve kışı da bambaşka bir eser. Yaz da biz tabii 4 bölümü de seslendirdik ama bugün sizlere 2 bölümün kaydını sunduk.
0: Evet, evet. Programımız için yeterli olacak yaz ve kış.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Tekrar
1: bizi
0: bekliyorum.
1: Ağırladığınız için çok çok mutlu olduk. İyi ki varsınız.
0: Çok teşekkür ederim her zaman. Yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

20. yüzyılın en büyük İspanyol bestecilerinden Katalan asıllı Federico Mompu, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı. Paris Konservatuarı'nda Isidor Philipp'in öğrencisi olarak piyano eğitimi gören Federico Mompu, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı.

Mompu ilhamını geçmişten alsa da Erik Satie'nin müziğiyle güçlü bir benzerlik taşıyan piyano minyatürleri ve şiirsel şarkılar bestelemiş, müzik tarzını Primitive Vista olarak tanımlamış, söylemekten çok ima eden, iddia etmekten çok sorgulayan, düşünceli bir müzik dili yaratmıştır. Genellikle çocuk melodilerini anımsatan, sade müzikler besteleyen Federico Mompu, Katalan kırsal manzarasının özünü anlattığı banyolar, çocuk sahneleri, şarkılar ve danslar gibi eserler bestelemiş, Musica Callada, sessizliğin müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur. Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan besteyicisi Federico Mompu, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli yapıtlarından seçtiklerimizle Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programımızda sizlere sevdiğim bir yazarın romanından söz etmek istiyorum. Hollandalı yazar Anna Enquist'in Yaylı Çalgılar Dörtlüsü. 2014'te Hollanda'da çıkan roman ancak 11 yıl sonra Ömer Bozkurt'un çevirisiyle Türkçe yayınlandı. Ülkesinin önde gelen yazarlarından biri olan 1945 doğumlu Enquist, Lahey Kraliyet Müzik Konservatuvarı'nda piyano dalında eğitim aldıktan sonra üniversitede psikoloji bölümünden mezun oldu. Romanlarında müzik, yaralı ruhları iyileştiren önemli bir rol oynar. Böylece yazar müzik ile psikolojiyi buluşturur. Yazarın ün kazanmasını sağlayan 2008'de yazdığı Kontrapuan adlı romanı oldu. Bu romanında Johann Sebastian Bach'ın Goldberg çeşitlemeleri üzerine çalışan ve ölen çocuğunun yasını müzikle tutmaya çabalayan bir piyanistin iç dünyasını anlatır. Enquist bu romanı yazmadan bir yıl önce 27 yaşındaki kızını bir bisiklet kazasında kaybetmişti. Roman bir bakıma yazarın da iyileşme sürecine katkı sağlıyordu. Sevgili dinleyiciler, biz de Anna Enquist'in eserlerine yer verdiğimiz bu programımızda ilk olarak Bach'ın Goldberg çeşitlemelerinin 1. ve 2. bölümlerini Fazıl Say'ın yorumundan dinleyerek başlıyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın 988 eser sayılı Goldberg çeşitlemelerinden tema ve birinci çeşitlemeyi Fazıl Say'ın yorumundan dinledik. Anna Enquist'in Yaylı Çalgılar Dörtlüsü romanı müzikle birbirine bağlanmış dört kişiyi anlatır. Usta yazar romanında klasik müziğin derinliğini, dostluğun kırılgan bağlarını ve geçmişin acılarını kurgusunun temeline yerleştirir. Olaylar Amsterdam'da yakın bir gelecekte geçer. Şehrin ileri gelen sanat meraklısı insanlarının sakin yaşamlarını anlatarak başlar. Fakat ilerleyen sayfalarda distopik bir kaosun içine girileceği hissini vermeyi de başarır. Psikolojik gerilim ustası olarak bilinen Enquist, şartların nedenli hızla değişebileceğini de gösterir. Enquist ayrıca yazı ve romanlarında sanat politikalarının tüm dünyada nedenli değiştiğine de değinir. Devlet gelirlerinin sanat ve eğitime harcanmaması, okullardaki müzik derslerinin kaldırılması, serbest çalışan sanatçıların ve müzisyenlerin hayatlarını zorlukla idame ettirmesi gibi konuları sıklıkla ele alır. Tekrarlanan temalar arasında sanat çevrelerinin son dönemlerde yaşadığı gerçek sıkıntılara değinir. Ama bir yandan da sanatın iyileştirici gücünden, müziğin mutluluk veren yanından da söz etmeyi ihmal etmez. Sevgili dinleyiciler, şimdi Yaylı Sazlar Dörtlüsü romanında da bahsi geçen Haydn kuartetlerinden Opus 33 2 numaralı eseri dinliyoruz. Bölüm başlıkları Allegro Moderato, Scherzo, Largo Sostenuto ve Finale Presto.

Joseph Haydn'ın Opus 33 2 numaralı Yaylı Sazlar Dörtlüsünü Emerson Quartet'in yorumundan dinledik. Anna Enquist, Yaylı Çalgılar Dörtlüsü romanında 4 kişi arasındaki içtenlikle gelişen ilişkiyi konu eder. Müzik sayesinde duygusal bir bağ gelişir müzisyenler arasında. Enquist bu duygusal bağları sürükleyici bir olay örgüsü ve sert sosyal eleştiriyle iç içe geçirerek anlatır. Dar görüşlü yerel yönetimleri, yıkıcı kültür politikalarını ve sağlık sistemi içinde yaşanan güç mücadelelerini kınamaktan çekinmez. Enquist bu incelikli dengelenmiş psikolojik kurguya gerilim romanıyla ilişkilendirilen unsurları ekleyerek daha derin bir katman eklemiş. Sonuç, toplumsal farkındalığı vurgulayan etkileyici bir finalle son buluyor. Buna ek olarak müzik tarihinin önemli bir başyapıtı, Mozart'ın Disonans Dörtlüsü bu finalde önemli bir rol oynuyor. Hayatın beklenmedik sürprizlerle dolu olduğunu ve en iyi niyetlerin bile bazen istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Enquist, Mozart'ın en güzel dörtlüsü diye anlatıyor Disonans Dörtlüsünü. Özellikle yavaş giriş bölümünün güzelliğine vurgu yapıyor. Sevgili dinleyiciler, biz de Borusan Quartet'in yorumundan Mozart'ın bu eşsiz Yaylı Sazlar Dörtlüsünü dinliyoruz.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Dissonans başlığıyla bilinen Köhel 465 Do majör Yaylı Sazlar Dörtlüsü'nü dinlediniz. Eseri Borusan Kuartet seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, dilimize Ömer Bozkurt'un çevirdiği Anna Enquist'in Yaylı Çalgılar Dörtlüsü romanını ele aldığımız bu programımızın da böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek hepimize barış getirecek günler diliyorum. Hoşça kalın.

Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salskiva 15 Temmuz 2026'da yaşama veda etti. Usta isim aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Vurmalı Sazlar Grup Şefi, Hezarfen Ensemble ve Sanena Perküsyon Topluluğu'nun da kurucu ortağıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde ufuk açıcı bir öğretim üyesi olan Amy Salskiva, Miam Perküsyon ve Miam Doğaçlama topluluklarını yönetti. Yaratıcı üretimleriyle çağdaş müziğimizin tınılarını tüm dünyaya taşıyan sanatçı, özen dolu emekleriyle öğrencilerine pek çok fırsat sundu ve daima ilham kaynağı oldu. Klasik, çağdaş, doğaçlama ve caz müzik türlerini Türk halk müziği ve geleneksel vurmalı çalgılarla alışılmışın dışında ortamlarda bir araya getiren Amy Salskiver'ın yenilikçi çalışmaları, deneyselden geleneksele uzanan türleri ve disiplinleri kapsıyordu. Ani vefatıyla müzik dünyasında derin bir boşluk bırakan perküsyon ustası, besteci ve eğitimci Amy Salskiver'ı, çağdaş müziğimize kazandırdığı özel kayıtlarla Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde anıyoruz.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Birbirinden ünlü yorumcuların rehberliğinde müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları keşfe çıktığımız programımız hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresimizi şimdilik şuraya bırakalım ve Schubert'in her zaman büyüleyici olmayı başaran başyapıtlarından Ölüm ve Genç Kız'a kulak verelim. Dörtlünün ikinci bölümünü Brooklyn Rider'ın dinamik yorumundan dinliyoruz.

günümüzün en seçkin dörtlülerinden biri olan Brooklyn Rider'ın The Wanderer, gezgin adını verdikleri albümlerinden Schubert'in Ölüm ve Genç Kız dörtlüsünün ikinci bölümünü dinledik. İlhamını hayatın akışından alan gezgin Brooklyn Rider'ın ilk canlı albümü. Brooklyn Rider albümü 17 Şubat 2023'te Ukrayna'nın işgalin en ağır darbelerini aldığı Doğu Litvanya'da verdikleri bir konserde canlı olarak kaydetmiş. Grubun eskiyle yeniyi yan yana hizaladığı bu çalışmasında en heyecan verici performans Schubert'in karanlık başyapıtı Ölüm ve Genç Kız. Schubert'in yanı sıra Arjantinli besteci Osvaldo Golijov ve Venezuelalı besteci aranjör Gonzalo Grau'nun Brooklyn Rider için bestelediği çağdaş müzik eserleri de kaydın etkisini arttırıyor.

Canlı kayıtları olan Wanderer, Gezgin albümünde yeniden doğuş, anma, özlem ve ölüm temalarını işleyen Brooklyn Rider, Venezuelalı besteci Gonzalo Grau'nun 2020'de grup için bestelediği Aroma a Distancia adlı parçasını seslendirdi. Albümde yer alan bir başka çağdaş eser, Arjantinli besteci Golijov'un 2021'de topluluk için bestelediği Dia Bom. Güzel bir gün, bir çocuğa anlatılan bir yaşam yolculuğunun öyküsünü 5 bölüm halinde aktaran eserin bölümleri, beşikte süzülmek, yağmur yağarken ateşin etrafında, ölümle birlikte yolculuk ve tüy adını taşıyor.

Brooklyn Rider, The Wanderer, Gezgin adlı canlı konser albümünden Osvaldo Garijov'un Dia Bom, Güzel Bir Gün adını taşıyan eserinden Ateşin Etrafında adlı 3. bölümü seslendirdi.

Meksika doğumlu şarkıcı Magos Herrera ve her türden müziği yorumlayan sıradışı yaylı çalgılar dörtlüsü Broken Rider'ın Dreamers, Hayalperestler adını taşıyan albümünden Metni Octavio Paz'a ait Ninja Kız adlı şarkıyı dinledik. Şarkıcı Herrera Dreamers albümü için her şeyden önce inanılmaz şarkılardan oluşan bir albüm diye söz ediyor ve devamını şöyle getiriyor. Albümde İber Yarımadası'ndan incilerle Octavio Paz, Ruben Dario ve Federico Garcia Lorca'nın metinleri üzerine yazılmış parçalar muhteşem bir aranjör grubu tarafından yeniden yorumlandı. Dreamers'ta yer alan Arjantin halk şarkısı Balderrama ise Jacobson'un yaptığı düzenleme ile müziğin sınırlarını aştı. Mercedes Sosa'nın sesinden dinlemeye alışık olduğumuz şarkı bu proje için güzel bir imge oldu. Balderrama, sanatçıların buluşma yeri, bir nevi halk tavernası. Balderrama evini anlatan bu efsanevi şarkı albümün ruhuna hitap ediyor, öyle ya. Müzisyenlerin ve şairlerin bir araya geldiği o efsanevi yer olmasaydı ve o yaratıcı ateş sönseydi her şey dağılırdı.

Unutulmaz bir müzikal yolculuk için güçlerini birleştirerek Meksika, Küba, Peru, Şili, Brezilya, Arjantin ve İspanya'dan dönemin klasiklerini yorumlayan şarkıcı Magos Herrera ve cesur tarzıyla tanınan Brooklyn Rider dörtlüsünün Dreamers adlı albümünden Balderrama adlı Arjantin halk şarkısını grubun kemancısı besteci Jacobson'ın düzenlemesinden dinledik.

Michael Goodman tango bestesi From Another World, Başka Bir Dünya'dan adlı albümlerinden Erik Satie'nin 3 Gnossienne'den ilham alan düzenlemeyi seslendirdi. Kemancı Michael Goodman'ın önderliğindeki Michael Goodman tango bestesi Another World, Başka Bir Dünya'dan adlı albümlerinde klasik virtüözü ve Arjantin tangosunun etkileyici ritmini bir araya getirmiş. Goodman'ın 1980'lerin sonlarında Astor Piazzolla ile karşılaşması sanatsal vizyonunu derinden şekillendirmiş ve bu karşılaşma Goodman tango bestesinin yaratılmasına ilham vermiş. Klasik müziğin önde gelen bestecileri Arjantin tangosu ile karşılaşmış olsalardı müzikleri farklı olur muydu sorusu etrafında şekillenen albümdeki yaratıcı düzenlemeler Fransız besteci Cléo Pfeiffer'in imzasını taşıyor. Sırada ilhamını Brahms'ın 3. senfonisinden alan harika bir tango düzenlemesi.

Musin Fuego, ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözüne karşılık gelen ve ilhamını Brahms'ın 3. senfonisinden alan bu tango düzenlemesini Gutmann Tango Beşlisi'nden dinledik. Viyana'dan Buenos Aires'e harika bir müzik yolculuğu sunan Gutmann Tango Beşlisi'nin renkli yorumundan sonra başladığımız yere dönelim ve Schubert'in Ölüm ve Genç Kız Dörtlüsü'nün ikinci bölümünü bu kez viyola gitar düzenlemesinden dinleyelim.

Akademo Gramalia, viyola gitar ikilisinden Schubert'in Ölüm ve Genç Kız Dörtlüsü'nün ikinci bölümünün düzenlemesini dinledik. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.

20. yüzyılın en büyük İspanyol bestecilerinden Katalan asıllı Federico Mompu, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı. Paris Konservatuarı'nda Isidor Philipp'in öğrencisi olarak piyano eğitimi gören Mompu, Fauré, Debussy ve Satie'nin müzik dilinden etkilenmiş ancak empresyonist geleneğe kapılmak yerine müzik tarihinin kökeninden başlayarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir. Mompu ilhamını geçmişten alsa da Erik Satie'nin müziğiyle güçlü bir benzerlik taşıyan piyano minyatürleri ve şiirsel şarkılar bestelemiş, müzik tarzını primitivista olarak tanımlamış, söylemekten çok ima eden, iddia etmekten çok sorgulayan, düşünceli bir müzik dili yaratmıştır. Genellikle çocuk melodilerini anımsatan, sade müzikler besteleyen Federico Mompu, Katalan kırsal manzarasının özünü anlattığı banyolar, çocuk sahneleri, şarkılar ve danslar gibi eserler bestelemiş, Musica Callada, sessizliğin müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur. Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan bestecisi Federico Mompu, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli yapıtlarından seçtiklerimizle Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Müzik Masası. Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bahar aylarını geride bıraktığımız bu sıcak yaz mevsiminin bir müzik masası programını daha güzel İspanyol müziğiyle geçirelim dedim. Bugün 27 Temmuz 1867 doğumlu İspanyol besteci Enrique Granados dinleyeceğiz. Solo piyano eserleri, orkestral eserleri ve 6 operası var. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında ün yapmış, virtüöz bir piyanist olarak yetişiyor. Müziği Katalan ve İspanyol halk temalarına dayanıyor. Evet, bugün en çok tanınan eserleri arasında olan Goyescas başlıklı piyano süitini dinleyeceğiz. Goyescas, bestecinin 1911'de İspanyol ressam Francisco Goya'nın resimlerinden esinlenerek yazdığı solo piyano için 6 parçadan oluşuyor. Goyescas da Goya kelimesine gibi anlamına gelen esk takısını alarak Goyamsı olarak anlayabileceğimiz bir başlık. 1915'te de bu parçalardan aldığı melodilerle yine Goyescas başlığıyla bir perdelik bir opera yazıyor besteci. Bu parçaların ikisi dışında Goya'nın resimleriyle direkt bağlantısı olan parça yok. Ama dönemin Manolo hareketini benimseyen resimlerin etkisiyle yazılan parçalar bunlar. Manolo hareketi 19. yüzyılın başlarından itibaren Madrid sanat dünyasında Castilla aksanıyla İspanyolca konuşan, özenli kıyafetleriyle dikkat çeken halk insanlarına verilen bir isim. Kadınlara Maya, erkeklere Majo deniyor. Bohem tavırları ve süslü giyimleriyle dikkat çekiyorlar. Eser aslında 6 parçadan oluşuyor. Ama bestecinin 1914 yılında ayrı bir bölüm olarak yazdığı El Pelele ile birlikte 7 bölüm olarak da çalınabiliyor. Zira El Pelele'yi Goyescas operasının açılışında kullanıyor. Evet, eserin birinci bölümü iltifatlar anlamına gelen Los Requebros. İkinci bölümü Penceredeki Sohbet, Cologio en la Reya. Üçüncü bölüm El Fandango de Candil.

Mum ışığında Fandango. Fandango da 3 bölümlü canlı bir İspanyol dansıdır. 4. bölümü Chaos, Ola Maya y el Ruiseñor, Kız ve Bülbül olarak çevirebileceğimiz bir bölüm. Bu bölümde de Manola kültüründeki Maya kadınlarını tasvir ediyor. 5. bölüm Aşk ve Ölümün Şarkısı, El Amor y la Muerte. 6. bölümü Son Söz, Çeşitliliğin Serenadı olarak çevirebiliriz. Epilogo, Serenata del Espectro. Bestecinin çağrışımlarla dolu bir yazı stili var. Ulusalcı yaklaşımıyla kıvrak İspanyol melodilerini süslü süslü işliyor. Tekrarlayan melodiler ve ritmik hareketlere hem her eserin kendi içinde hem de diğer eserlerde hatırlatmaya dayalı bir biçimde rastlıyoruz. 2009 yılında aramızdan ayrılan büyük İspanyol piyanist Alicia de la Rocha seslendirecek. Tüm eser son derece süslü ve virtüözik yazılmış. Büyük bir teknik kolaylık ve kıvraklık gerektiriyor. Evet, dinleyelim 6 bölümlü Goyescas Suite'ini.

Sevgili dinleyicilerimiz, programın başında da söylediğim gibi Goyescas Suite'i aslında 6 parçadan oluşuyor. Ama kukla anlamındaki El Pelele bölümü de suite'le birlikte çalınabiliyor. Ressam Francis Goya'nın 1791 tarihli resminden esinlendiği bir eser, son derece kıvrak, eğlenceli ve esprili bir anlayışla yazılmış, Goyescas Operası'nın da vertürü aynı zamanda El Pelele. Yine piyanist Alicia de la Rocha'dan dinleyeceğiz. 20. yüzyılın efsane piyanistlerinden biridir. Granados'un tüm eserlerinde kaydetmiş ayrıca. Parlak bir teknik ve müzikal rahatlığı var piyanistin. Çok da etkileyici yorumlamış suite'i. Evet sevgili dinleyicilerimiz, El Pelele bittiği zaman programın sonuna gelmiş oluruz. Hepinize müzik dolu, Borusan klasikli, huzurlu, kavgadan gürültüden uzak, barışın artık hakimiyet gösterdiği bir yaz diliyorum. Ben Serla Balkarlı, teknik yardımları için sevgili Bahri Fedai ve Borusan Klasik'in tüm ilham verici kadrosuna müzik adına teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.

0: Tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

Her hafta sonu farklı temalara sahnesinde yer açan Borusan Klasik, bu hafta sonu dinleyicisini oda müziğinin büyülü dünyasına davet ediyor. Oda müziği tutkusuyla bir araya gelen usta yorumcular, uyumlu birliktelikleriyle tarihe geçmiş seçkin oda müziği toplulukları, barok dönemden günümüze uzanan tılsımlı armoniler. Oda müziğinin sıcaklığını ve samimiyetini destekleyen cazibesi yüksek başyapıtlar, birbirinden güzel renkler ve melodiler, bazen hüzün, bazen neşe kokan ezgiler. Borusan Klasik'te bu hafta sonu sizlere muhteşem bir oda müziği şöleni vaat ediyoruz.

0: Ayın Albümü.
1: Schumann Dichterliebe, Piyano Transkripsiyonu, Can Arısoy. Yapım, Can Arısoy. Kayıt ve Mastering, Gordon Davidson, Peter Dimov. Kayıt ve Edit, Can Arısoy. Kayıt asistanları, Daniela Sicilia, Marta Maria Dinozzi. Fotoğraf, Andrew Mason, Ekin Çağlar. Yayın formatı, dijital albüm. 35 dakika. Yayın tarihi, 2 Temmuz 2026.

Robert Schumann'ın 1840 yılında Heinrich Heine'nin Das Buch der Lieder derlemesinden seçtiği 16 şiir üzerine bestelediği Opus 48 Dichter Liebe, Şair Aşkı, Alman Lied Edebiyatı'nın en önemli şarkı dizilerinden biridir. Dichter Liebe, romantik dönemin ilk bahar coşkusuyla başlayan, ardından karşılıksız aşk, düş kırıklığı ve kabulleniş süreçleriyle şekillenen derin bir psikolojik boyuta sahiptir. Can Arısoy'un transkripsiyonu, Schumann'ın metinle müzik arasında kurduğu kusursuz dengeyi ve armonik derinliği bozmadan esere özgün bir katman eklemeyi başarıyor.

Daha önce başka müzisyenler tarafından piyano transkripsiyonları yapılmış olan ama bu haliyle hiç kaydedilmeyen Dichter Liebe'nin Can Arısoy uyarlaması repertuara taze bir perspektif kazandırıyor.

Müzik eğitimini Türkiye'de başlayıp İngiltere'de tamamlayan piyanist Can Arısoy son kaydını şu sözlerle duyurdu. Dichter Liebe Transcription, Abbey Road Stüdyosu'nda yapılan kaydıyla tüm dijital müzik platformlarında yayında. Bu albümü kaydetmek benim için gerçekleşen bir rüya oldu. Yıllar süren yazım sürecinin, uzun kayıt, kurgu ve düzenleme emeğinin ardından onu sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum.

tarafından üstün küresel yeteneğe sahip konser piyanisti olarak tanınmaktadır. Yüzyıllık bir müzik geleneğinin içine doğan Can, küçük yaşlardan itibaren üstün bir yetenek sergiledi. İlk halka açık konserini 7 yaşında verdi ve henüz 11 yaşındayken Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ile ilk konserine çıktı. Kısa bir süre sonra TRT Radyo 3'te çalmak üzere davet edilerek ülke çapında tanınırlık kazandı. Henüz 19 yaşındayken İzzet Baysal Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde ilk konferansını ve ustalık sınıfını verdi. 2025 yılında ilk albümünü Abbey Road Stüdyosu'nda kaydetti. Performansları ve röportajları The Strat, The Capital News, Karnaval Radyo ve Borusan Klasik'te yer aldı. Yehudi Menuhin Okulu'ndan tam burslu olarak mezun olduktan sonra eğitimine Guildhall School of Music and Drama'da devam etti. Buradan First Class Honors'la mezun oldu ve Concert Recital diplomaya layık görüldü.

Daha sonra Guildhall'daki prestijli Artist Masters programını tam bursla kazandı ve burada Profesör Ronan O'Hara ve Katya Apekişeva'nın öğrencisi oldu. O zamandan bu yana Wigmore Hall, London Coliseum, King's Place ve Venedik'teki Campo San Maurizio gibi seçkin mekanlarda sahne aldı. Performansları onu Avusturya, Fransa, İspanya, Almanya, Türkiye, İskoçya, İsviçre ve İtalya'ya taşıdı. Gestad Menuhin Festival, İsa Piano Festival, Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali ve Müzikarp Festivali gibi önemli festivallere davet edildi. Solist olarak Birleşik Krallık genelinde The Pelle Concert Orchestra, Dorking Chamber Orchestra ve Yehudi Menuhin School Orchestra gibi orkestralarla sahneye çıktı. Keyboard Trust, Zetland Vakfı, Talent Unlimited ve Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından desteklenen Can Arısoy, konser kariyerinin yanı sıra Birleşik Krallık ve Avrupa genelinde sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla sık sık sahne almaktadır.

Can, performanslarında hem doğaçlama hem de uyarlama yoluyla klasik müziğin otantik geleneğini yaşatır. Klasik bir doğaçlamacı olarak Can, klasik müzikte bestecilerin ve icracıların doğaçlama yaptığı dönemlere uzanan köklü geleneğe saygı duruşunda bulunur. Performanslarında bu geleneği sahiplenerek klasik müzik kültürünün önemli bir parçasını canlı tutmaktadır. Benzer şekilde piyano uyarlamalarında performanslarına otantik ve özgün bir unsur katarak dinleyiciler için özel bir deneyim yaratmayı hedefler.

Schumann Dichterliebe, Piyano Transkripsiyonu, Can Arısoy. Yapım, Can Arısoy. Kayıt ve Mastering, Gordon Davidson, Petar Dimov. Kayıt ve Edit, Can Arısoy. Kayıt asistanları, Daniela Sicilia, Marta Maria Dinozzi. Fotoğraf, Andrew Mason, Ekin Çağlar. Yayın formatı, dijital albüm. 35 dakika. Yayın tarihi, 2 Temmuz 2026.

Her hafta sonu farklı temalara sahnesinde yer açan Borusan Klasik, bu hafta sonu dinleyicisini oda müziğinin büyülü dünyasına davet ediyor. Oda müziği tutkusuyla bir araya gelen usta yorumcular, uyumlu birliktelikleriyle tarihe geçmiş seçkin oda müziği toplulukları, barok dönemden günümüze uzanan tılsımlı armoniler. Oda müziğinin sıcaklığını ve samimiyetini destekleyen cazibesi yüksek baş yapıtlar, birbirinden güzel renkler ve melodiler, bazen hüzün, bazen neşe kokan ezgiler. Borusan Klasik'te bu hafta sonu sizlere muhteşem bir oda müziği şöleni vaat ediyoruz.

0: 90 klasik.
1: Gitarın ustaları. Hazırlayan Emre Ünlenen.

Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Borusan Klasik'te Gitarın Ustaları programının 55. bölümünde birlikteyiz. Ben Emre Ünlenen. Bugün programımızda çağdaş gitar dünyasının çok yönlü sanatçı kimliğiyle öne çıkan özel bir ismini ağırlıyoruz. Celil Refik Kalem.

Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Borusan Klasik'te Gitarın Ustaları programının 55. bölümünde birlikteyiz. Ben Emre Ünlenen. Bugün programımızda çağdaş gitar

0: Haber dünyasında çok erken yaşlardan itibaren dikkat çeken Celil, 2012'de Joan Faletta Uluslararası Gitar Konçertosu yarışmasında birincilik kazanan en genç gitarist oldu. Avrupa ve Amerika'daki önemli yarışmalarda pek çok ödül kazandı ve hatta bunlardan en önemlileri Guitar Foundation of America, Amerika Gitar Birliği Uluslararası Yorumculuk Yarışması'nda ülkemizi gururla temsil etmesiydi. Bugün ise yalnızca sahnedeki yorumculuğuyla değil, besteciliği, eğitmenliği, akademik üretimi ve uluslararası kayıt kariyeriyle de çağdaş gitar alanının güçlü temsilcileri arasında yer alıyor kendisi. Benim Celil'le tanışıklığım ise bundan ta 22 yıl öncesine, 2004 yılına uzanıyor. Bu uzun zaman içinde onun müzikal gelişimine, repertuar anlayışına ve giderek derinleşen yaratıcı dünyasına yakından tanıklık etme fırsatım oldu. Bazen bir sanatçının yolculuğunda belirli anlar vardır. Daha gerçekleşmeden önce bile ileride nereye dönüşebileceğini sezersiniz. 2018 yılında Celil'in Sonata No. 1 adlı eserini kaydedip kliplerini çekerken kendisinin bestelerine adanmış bir Naxos albümünün bir gün mutlaka geleceğini ta o zamandan konuşmuştuk. O gün konuştuğumuz o hayalin bugün 7. Naxos albümünde kendi besteleriyle hayat bulmuş olması gerçekten benim için çok özel bir his. Mart 2026'da yayınlanan bu yeni albüm Celil Refik Kaya'nın 10. albümü. Daha önce başka bestecilerin eserleriyle şekillenen güçlü bir diskografinin ardından bu kez kendi müzik diliyle karşımızda. Bu kayıt yalnızca başarılı bir yorumcunun yeni bir albüm yayınlaması anlamına gelmiyor. Bir bestecinin artık kendi kurduğu yaratıcı evrenle konuştuğu olgun bir eşiği temsil ediyor benim için. Ünlü gitar tarihçisi Graham Wade'in de işaret ettiği gibi burada hem teknik açıdan diri hem de ifade alanı bakımından son derece kişisel bir bestecilik sesi var. Açık söylemek gerekirse aynı zaman diliminde yaşayıp bir arkadaşınızın üretimine tanıklık etmek, sanat yolculuklarının varlığına şahit olmak insana ayrı bir mutluluk veriyor. Celil Refik Kaya'nın bugün ulaştığı bu düzeyi yalnızca bir başarı çizgisi olarak görmüyorum. Uzun yıllara yayılan tutarlı bir sanatsal inşanın sonucu olarak görüyorum. Bugün programda dinleyeceğimiz her eser öncesinde Celil Refik Kaya'nın kendi sesiyle kısa açıklamalarını da işiteceksiniz. Böylece bu müziği yalnızca dışarıdan tanımlamayacağız. Bestecinin hafızası, niyeti ve iç sesiyle birlikte dinleyeceğiz. Şimdi sözü bu özel albümün sahibi ve bu akşamki konuğumuz Celil Refik Kaya'ya bırakalım.
1: Merhaba değerli Borusan Klasik dinleyicileri. Benim adım Celil Refik Kaya. Öncelikle sevgili Emre Ünlülerine programda bana yer verdiği için çok teşekkür ediyorum. Bu programda Naxos'tan çıkmış olan 7. albümüm olan Kaya Guitar Works içinden örnekler olacak. Bu albümün benim için önemi kendi kompozisyonlarımdan oluşması ve birçoğu en severek yazdığım ve konserlerimde hala çaldığım eserler. Çoğunun ayrıca benim için kişisel önemi ve hikayeleri var. Umarım severek dinlersiniz.
0: Celil'in kendi sözlerinden de duyduğumuz gibi bu albüm yalnızca bir kayıt değil, uzun yıllara yayılan kişisel bir yaratım hafızasının da yansıması. Programımızın ilk eserinde genç yaşlarda şekillenmeye başlayan bir bestecilik çizgisinin daha geniş form içindeki güçlü bir örneğiyle başlıyoruz. Bu eser bir ilk dönem duygusunu taşırken aynı zamanda ileride derinleşecek olan müzikal düşüncenin de izlerini içinde barındırıyor. Dilerseniz Celil'e tekrar kulak verelim.
1: Şimdiki eser bir numaralı sonatina. Benim ilk yazdığım en kapsamlı gitar eseri diyebilirim. Üç bölümden oluşuyor. Bu eseri Amerika'ya ilk geldiğimde 19 yaşımda yazmıştım. Ve sonra doktora yaptığım senelerde ikinci ve üçüncü bölümünü bitirdim. Ve doktora yaptığım zamanki eski gitar hocam Adam Holzman'a ithaf etmiştim. O da hatta New York'ta bunun premierini yaptı. Daha sonraları ben konserlerimde çaldım ve Naxos için kaydetmiş oldum. Bu eser daha çok ilk Amerika'ya geldiğim seneler ve o zamanki ruh halimi yansıtan bir eser.
0: Şimdi Celil Refik Kaya'nın gitar için yazdığı bu kapsamlı yapıyı dinliyoruz. Sonatina No. 1. Birinci bölüm Allegro Moderato, ikinci bölüm Andante Espressivo, üçüncü bölüm ise Scherzo Finale.

0: Borsan Klasik'te Gitar Ustaları programının 55. bölümünde Celil Refik Kaya'nın bestecilik dünyasını dinlemeye devam ediyoruz. Biraz önce Celil'in Sonata No. 1 adlı eseriyle geniş soluklu bir yapı duyduk. Şimdi ise yönümüzü daha kısa, daha yoğun ve daha içe dönük bir anlatıma çevireceğiz. Celil'in sanatında dikkat çekici yönlerden biri müziği yalnızca parmaklarının üzerinde değil, zihninin içinde de kurabilmesi. Bazı besteciler için enstrüman düşüncenin uzantısıdır. Bazıları içinse düşünce enstrümandan önce gelir. Celil'in yazısında bu ikinci tarafı da güçlü biçimde hissediyoruz. Bu yüzden de birazdan dinleyeceğimiz kısa yapı sadece erken yaşta yazılmış bir eser gibi değil, aynı zamanda iç işitmesi güçlü bir besteci karakterinin erken ve berrak bir işareti gibi de duyuluyor. Şimdi sözü yeniden Celil Refik Kaya'ya bırakalım. Kendi anlatımıyla Prelude No. 1'i dinliyoruz ondan.
1: Şimdi dinleyeceğimiz eser 17 yaşlarımda yazdığım ilk gitar prelüdü. Bundan sonra ayrı olarak başka gitar prelüdleri de yazdım. Hatta bu prelüdü gitar olmadan yazdım hatırlıyorum. O seneler enstrüman olmadan eser yazmayı egzersiz haline getirmiştim. Ve çoğu zaman hala gitar olmadan yazıyorum birçok eseri. Bir gün hastayken yatakta sadece kalem ve kağıt ile yazdığım bir eser bu.
0: Şimdi Celil Refik Kaya'nın yorumuyla kendi eseri Prelude No. 1'i dinliyoruz.

0: Borusan Klasik'te gitarın ustaları yolculuğuna devam ediyor. Şimdi ise Celil Refik Kaya'nın besteciliğinde başka bir kapıyı aralayacağız. Bu kez yalnızca müzik değil, aile hafızası, görsel düşünce ve kişisel geçmiş aynı yaratıcı düzlemde buluşacak. Celil'in sanat dünyasında aile çevresinin ayrı bir ağırlığı var. Özellikle babası sevgili Mehmet Refik Kaya, tek bir alanla sınırlı düşünülmeyecek bir sanatçı. Heykel eğitimi almış, geleneksel Türk müziği, rebap icrası ve çalgı yapımıyla iç içe bir hayat çizgisinde müzik ve görsel sanatla bağını sürekli canlı tutmuş bir isim. Böyle bir ortamda büyüyen Celil gibi bir müzisyenin sesi yalnızca notalardan değil, çizgiden, formdan, malzemeden ve hatıradan da besleniyor. Birazdan dinleyeceğimiz parçalar tam da bu nedenle yalnızca kısa karakter eserleri olarak değil, aile içinde dolaşan çok katmanlı bir sanat fikrinin müziğe dönüşmüş hali olarak da dinlenebilir. Bazı eserlerde görüntü müziğe eşlik eder, burada ise görüntü doğrudan müziğin kaynağına dönüşüyor. Çizginin sese, hatıranın forma dönüştüğü çok özel bir alan açılıyor. Şimdi sözü yeniden Celil Refik Kaya'ya bırakıyorum.
1: Şimdiki eser Sketches Volume 1, yani Desenler isimli koleksiyon bir eser. 4 parçadan oluşuyor. Bu eserler ressam, heykeltıraş ve müzisyen olan babam Mehmet Refik Kaya'nın yaptığı kara kalem desenler üzerine yazdığım eserler. Çocukluğumdan beri bunlar üzerine eser yazmak istiyordum ve pandemi döneminde bu eserleri yazmaya fırsat buldum. Sırasıyla ilk eser Bridge, yani köprü. Sürreal bir eser bu. İkincisi Bosphorus, yani Boğaz. Aslında İstanbul Boğazı'nın arkaik havasını ve Marmara Denizi'ni anlatan bir eser. İstanbul'da olduğum için bu eser benim için çok daha anlamlı. Bir sonraki eserler Blind Fisherman, yani Kör Balıkçı. Ve son olarak Blind Fisherman's Wife, Kör Balıkçı'nın Karısı. Bu iki eserde Karadeniz halk müziği ve horon etkisi olan eserler.
0: Şimdi sırasıyla eserlerimizi dinliyoruz. Bridge, Köprü, Bosphorus, Boğaz, Blind Fisherman, Kör Balıkçı ve Blind Fisherman's Wife, Kör Balıkçı'nın Eşi.

0: Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Celil Refik Kaya'nın besteciliğine dikkat çeken yönlerden biri kişisel anlatımla kültürel belleği aynı yapı içinde buluşturabilmesi. Daha önceki programlarımızda bu anlatıya örnek olarak Köyde Sabah adlı eserinde yer vermiştik. Programın kapanışına doğru ilerlerken dinleyeceğimiz Yavuz Geliyor Yavuz teması üzerine varyasyonlar bu yönün bir başka belirgin örneği olarak görülebilir. Tema ve varyasyon formu bir bestecinin hem düşünsel mimarisini hem dönüştürme gücünü en açık biçimde gösteren alanlardan biridir. Çünkü burada mesele yalnızca bir temayı süslemek değildir. Onu yeniden düşünmek, yeni yüzlerini açmak ve zaman içinde genişletmektir. Bu yüzden varyasyon formu hafızayla kurulan ilişkinin de güçlü bir biçimi. Albüm notlarında Graham Waite'in de bahsettiği gibi Celil'in Türk müziği ve kültür hafızası bu eserde daha doğrudan duyuluyor. Program boyunca kişisel, ailevi ve içsel katmanlarını dinlediğimiz bestecilik dili burada tarihsel ve kültürel çağrışımı da belirgin bir zemine taşıyor. Şimdi sözü bir kez daha Celil'e bırakıyorum.
1: Şimdi dinleyeceğiniz eser Yavuz Geliyor Yavuz teması üzerine varyasyonlar. Bu tema hem Türk halk müziği geleneğinde hem de Türk savaş tarihinde özellikle Birinci Dünya Savaşı bağlamında önemli bir yere sahip. Bildiğiniz gibi zaten ismini Yavuz Zırhlısı'na alıyor. Bu temayı seçmemin iki büyük nedeni var. Birincisi varyasyon yazımına son derece elverişli olması. İkinci sebebi de tabii ki taşıdığı tarihsel bir kültürel anlam. Ve şöyle söyleyebilirim. Bu eser şimdiye kadar yazdığım en kapsamlı, gitar için yazdığım en kapsamlı tema varyasyon çalışması. Hatta ilk iki varyasyonunu yoğun bir ilham anında gece yarısı yataktan kalkıp yazdığımı hatırlıyorum.
0: Celil Refik Kaya'nın Yavuz Geliyor Yavuz teması üzerine varyasyonlar başlıklı eserini dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, bu akşam Borusan Klasik'te Gitar Ustaları programının 55. bölümünde Celil Refik Kaya'nın Naxos'ta yayınlanan yeni albümünden seçilmiş eserlere kulak verdik. Bu bölüm boyunca yalnızca bir gitaristin yorumunu değil, bir sanatçının iç dünyasını, hafızasını ve bestecilik çizgisini de birlikte izledik. Besteciliğinin erken dönemindeki duygulardan süzülen kısa formlar, aile çevresinden beslenen görsel çağrışımlar ve kültürel belleği taşıyan büyük ölçekli bir varyasyon yapısı, Celil Refik Kaya'nın bugün ulaştığı yaratıcı olgunluğu çok net biçimde ortaya koyuyor. Kendisinin yeni eserlerini yine kendi yorumlarıyla dinleyeceğimiz nice albümler diliyorum. Celil'imizi programımızda bir kez daha ağırlamaktan ve bu yeni üretimi sizlerle buluşturmaktan büyük mutluluk diyoruz. Ben Emre Ünlenen, görüş ve önerilerinizi gitarınustaları@gmail.com adresi üzerinden bize iletebilirsiniz. Bir sonraki programda gitarın başka ustaları, başka hikayeleri ve yeni sesleriyle buluşmak dileğiyle sağlıkla kalın.
1: Gitarın Ustaları, Emre Ünlenen hazırladı.

Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salskiva 15 Temmuz 2026'da yaşama veda etti. Usta isim aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Vurmalı Sazlar Grup Şefi, Hezarfen Ensemble ve Sanena Perküsyon Topluluğu'nun da kurucu ortağıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde ufuk açıcı bir öğretim üyesi olan Amy Salskiva, Miam Perküsyon ve Miam Doğaçlama topluluklarını yönetti. Yaratıcı üretimleriyle çağdaş müziğimizin tınılarını tüm dünyaya taşıyan sanatçı, özen dolu emekleriyle öğrencilerine pek çok fırsat sundu ve daima ilham kaynağı oldu. Klasik, çağdaş, doğaçlama ve caz müzik türlerini Türk halk müziği ve geleneksel vurmalı çalgılarla alışılmışın dışında ortamlarda bir araya getiren Amy Salskiver'ın yenilikçi çalışmaları, deneyselden geleneksele uzanan türleri ve disiplinleri kapsıyordu. Ani vefatıyla müzik dünyasında derin bir boşluk bırakan perküsyon ustası, besteci ve eğitimci Amy Salskiver'ı çağdaş müziğimize kazandırdığı özel kayıtlarla Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te Ayın Yorumcusu köşesinde anıyoruz.

0: Cantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta tek bir yorumcuya odaklanacağımız bir program hazırladım sizler için. Bir violonsel sanatçısı olsam da kendisinin çok büyük bir hayranı olduğum, onun eşsiz yeteneği ve kusursuz müzikalitesinden ilham aldığım dünyaca ünlü bir sanatçının eserlerini dinleteceğim sizlere. Günümüzün tartışmasız en harika trompet sanatçılarından biri olan Sergei Nakaryakov. Kariyeri çok büyük başarılarla dolup taşan sanatçı, trompet repertuarında yetinmemiş, keman ve violonsel gibi yaylı enstrümanların repertuarlarından da eserleri trompete uyarlayarak kaydetmiştir. Gerçek anlamıyla bir virtüöz olan bu büyük sanatçı, bana sorarsanız uyarladığı bu eserleri çoğunu o enstrümanı çalan birçok sanatçıdan daha iyi çalıyor. Lafı uzatmadan kayıtlara geçmek istiyorum. İlk olarak repertuarın en ünlü eserlerinden Arutyunyan'ın trompet konçertosunu Sergei Nakaryakov, Maestro Andrei Boreyko ve Yena Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Açılışı standart trompet repertuarından bir eserle yaptıktan sonra sıra sanatçının olağanüstü teknik kabiliyetiyle dinleyicilerde şaşkınlık ve hayranlık yaratan kayıtlarına geldi. Sanatçının çok genç yaşlardayken kaydettiği No Limit adlı albümünden dinleyeceğimiz ilk eser, Camille Saint-Saëns'ın en meşhur keman eserlerinden biri olan Introduction and Rondo Capriccioso. Eseri Sergei Nakaryakov, Maestro Vladimir Ashkenazi ve Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Sırada bir violonsel eseri var. Sanatçının aynı albümde kaydettiği, repertuarımızın en önemli ve sevilen eserlerinden biri olan Çaykovski'nin Bir Rokoko Teması Üzerine Varyasyonlar adlı eserini yine Sergei Nakaryakov, Maestro Vladimir Ashkenazi ve Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Bu müthiş kayıtların ardından az evvel dinlediğimiz sanatçının No Limit albümünden sadece birkaç yıl önce daha 17-18 yaşlarındayken kaydettiği Virtuoso Music for Trumpet adlı albümünden keman repertuarının en ünlü eserlerinden birini dinleyeceğiz. Waxman'ın Kahneman Fantasy adlı eserini Sergei Nikarayakov ve piyanist partneri ayrıca bu eseri trompet ve piyano için düzenlemiş olan Alexander Markovich'ten dinliyoruz.

Ve geldik son eserimize. Yine bir keman eseriyle veda edeceğim sizlere. Roman besteci Grigoraş Diniku'nun Hora Staccato isimli eserini sadece 15 yaşındayken kaydeden Sergei Nakaryakov ve piyanist partneri Aleksandr Markoviç'ten dinliyoruz.

Ve bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.çelisten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.

Her hafta sonu farklı temalara sahnesinde yer açan Borusan Klasik, bu hafta sonu dinleyicisini oda müziğinin büyülü dünyasına davet ediyor. Oda müziği tutkusuyla bir araya gelen usta yorumcular, uyumlu birliktelikleriyle tarihe geçmiş seçkin oda müziği toplulukları, barok dönemden günümüze uzanan tılsımlı armoniler. Oda müziğinin sıcaklığını ve samimiyetini destekleyen cazibesi yüksek baş yapıtlar, birbirinden güzel renkler ve melodiler, bazen hüzün, bazen neşe kokan ezgiler. Borusan Klasik'te bu hafta sonu sizlere muhteşem bir oda müziği şöleni vaat ediyoruz.

Her hafta sonu farklı temalara sahnesinde yer açan Borusan Klasik, bu hafta sonu dinleyicisini oda müziğinin büyülü dünyasına davet ediyor. Oda müziği tutkusuyla bir araya gelen usta yorumcular, uyumlu birliktelikleriyle tarihe geçmiş seçkin oda müziği toplulukları, barok dönemden günümüze uzanan tılsımlı armoniler. Oda müziğinin sıcaklığını ve samimiyetini destekleyen cazibesi yüksek başyapıtlar, birbirinden güzel renkler ve melodiler, bazen hüzün, bazen neşe kokan ezgiler. Borusan Klasik'te bu hafta sonu sizlere muhteşem bir oda müziği şöleni vaat ediyoruz.